Olhar, şehir akışı, şehir duruşu raftırı, tam için sastı, göz kılış kılalın kıballili. Neref vermeyen tereşkin, nirlik merkarcı, rinime gariz yeçmuhri. Nihirole gallagın atrasna parke snir hukmucu lalin ah kutunneti lagurun barjar oglan iskartiyers sen hulun fanyak lemashnisi şehir durşi raftri Bigolskit falche tahanseler lager malili is even era at he but leva to fechen she said walili a schuls negante wunsch no es mere Gal chelwyr enon le coltysi.